Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarın ezbe strani şuan

0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nav kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وش میه حرف خونیه مثل ما را باهی ته و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر دهنی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه گذی تا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونیه مثل ما را باهی ته و تو عزیز جبون رامیشانه کی کر بر دهنی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: Hoşuma bak, hoş. Ne oldu hani?
1: Deneme mi vardı lan? Erkek kaldı.
2: Allah'ım kurban ol, bırak beni! Bırak beni! Bırak beni!
3: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
3: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kula da sahip kabeşe çakısısı. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeke. Haydi kule haydi.
2: La bela kirli rani ma hacay. Halisi ve gahu gahu.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha. Şuf şlon

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Ne heylin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere. Ne heylin ver nedin u ver hobidin. Ver fadan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuş sur deranın.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Robo'dan
2: önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evin Adile min, Ronya Çavi min. Min biriya tekülle, kes kuşsun deramın.

acho Kurdo Kurdistan era. Hoje me forte nu. Esse good vision and nuda. Demek şunu dedi şimdi.